Ergen gızırgandu mayguvara gu baygo ya jagana ayada günana yelana yelata bülgü.